yenim Muslim, yenim Christian, yenim the priest. Nese ubia atimi ekabom na nigie no atuam sa Ghana sheyi and now to say